0: işte yaz yani farklı işte böyle briefinglerle biraz konferansı niye bu meşe istatka olsa uluslu çok uluslu uzmanı ve nekli vopros da siyahın zıplatı yapmalarını ne istimal mahrumen
1: FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес.